0: Eh, Balon! Eh, Balon!
1: Kitin!
0: Nga kaya sindi, ha?
1: Naa!
0: Eh, abil po nung siya, gen!
1: Atin! Atin! Atin! Atin!